Şimdi dinlemesi, dinlemesi, seri dinlemesi bir sosyal. Çok da kısım olduğunu düşünmen diye bir karakol bulur. Şimdi bir şey var İtalya. Bir gün ağabeyi gezeyim. Radyatör var.